Meni bir qadar yaxşı tanıyanların hamısı külgən vaxtımda məngzimdə zınaq payda bolub, bu vaxt balladak omaqlaşıb ketidiganlığımı bilirdim. Ər kişi boğandakin sürlük, salapatlik bolışını arzu qılsam mı, lekin ulanın etişçə hamısı menin aşındaq omaq altımga amraqken. Yani şulanın deyişçə, mən qapıqımını turib alğan çağda, əzəldən sət bu çırayım adamını qorqutqıdak, adamın açıqını keltürgüdak, g'azbini qo'zg'ig'idek bo'lib ketadigan. Shuning bilan xizmatdoshlarim orasida ichki yuzlik polvon, to'mir qo'rchoq, universal xarakterlik mijoz bemori degandek laqamlarim taralgan. Shirkatning imtihon olg'uvchi o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan mening chiroyimda ifodalangan har xil chiroy ifodalari mingdan ortiq xizmat izlaguvchidan 100 turani imtihon elish jarayonida paydo bo'lgan desam bo'ladi. Xizmat izlab kelguvchilar ichida Xorvatiyada shuni bitirib, vaqtliq dars o'tib turish maqsadida kelganlarmi? Kolumbiyada shu qatorliq dangliq maktablarni putkizgan sarqillarmi bor? Menmu imkoniyatning boricha boshqa omillarning ta'siriga uchrab ketmay, imtihon berguvchiga obyektiv nuqtadan baho berishga tirishaman. Yuzdirani imtihon jarayonida surli qiyofatga kirib olishda mening mu o'ylaganlarim bor. Bu mu bir xil imtihon elish usuli? Ya'ni imtihon berguvchini besim ichida sinashdir. Televizorda ko'rsatilib atgan xizmat izlash programmalariga qaraydigan bo'lsak, aslida sharoiti shundoq yaxshi, o'ziga bo'lgan ishonchi to'lib toshgan ba'zi xizmat izlaguvchilar imtihon olg'uvchilarning qiynishi ostida aslini yo'qotib qo'ydi. Orqa-orqadan kelayotgan hujumlar oldida bir bo'lsa, kamchiliklarini to'xtamay e'tirof qilishga boshlaydi. Yana bir bo'lsa, ochiqlash yoki haqorlik qilish orqali qarshilik ko'rsatib, g'ururini qo'g'dimoqchi bo'ldi. Halbuki Zirikmay, terikmay, özünü təmkin tutqallala köpçiliknin hörümtüge erişələydi. Bir adam besim astıda özünün universal sapasını aşkarlaydı. Bir adamın eğir besimi qarşı turalaydıgan, yagi turalmaydıqallıqıgı qarab, xizmətki çüşkendin kiyin, qancılık nətici yaratalaydıqallıqıga, qacan qıcı billi mağalaydıqallıqıga hökum qağılıb oludu.

Asli çırayını körgen çağdı gidek ciyli op gidi mən. İkinci türdü gilə püklünüb yılın qodak bop gidi dağalla. Nemi desiniz maqul boludu. Hər qandaq şartanızın qubul qılalaydı. Pəqat onunğa bir tal şam berişki maqul bolsanızla sizge çəksiz nur ata qılalaydı qalıqını etidu. Ama burunqı şirkətdi nemiş qıçıqıp getkəlikini sorusunuz həm səbəbini başqılağı döngəp qoydu. Özge zərici çan qundurmaydı. Başta acayip kemterlik bilen etiraf kılışınızı erişi bilip, ışık düşkendin kiyen konu huyu kuzguludu. Kollektifki maslaşkılı pekatla unumaydı. En akallisi, gururudun vazgeçke adamın kalbide ayminiş, yiqiş degen narsa mevcut bulmaydı. Bu türdeki hizmet izdikücüle her kandak bir şirketinin yüz turanı imtihanı da şallanıp gidiyordu. Bu türdekilerin karısı da turduğun yeni bir türdekiler mi var? Ulanı galiti işi valguçla desek mi buludu? Bu türdeki melike, şahsadılamı hizmet meydanında asasen karşılanmaydı. Ben bir kettim, çet elde okup gelgen, eşkanda hizmet tecrübesi yok bir kız balıdın, yüz duran imtihan aldım. Onun imtihan meydanına kırıp gelgen çağıtki kıyapıdı, halkara derecelik modulladan gelişmeydi. Ben gerçi danlık markalarını anca bilip gitmesem mi, bir karapla közge alaydı çelikip durduğun markalarının belgesini körüp ülgürdüm. Onun kiyim keçeklerdeki markalarını alaydı gevdilendirip yasını vağallıqıgı karap, mümkün bolsa bu markalarını yüzügeli yazıp alattım ekeyin dep oylap kalısız. Mən her halda onun bunda kılışı bu qitimliq yüzdüranı imtihanıga küşlük əhmiyyət bərgəlikdin, imtihan alğucuda yaxşı təsir qaldırış üçün bolsa kerek dep düşünüp durdum. Ama o iğiz etişi bilələ, kalbimdeki ahırgı bir parça ümit uşqullarımı külge aylandı. Onun özünü qaltıs çağlavat qallıqı bilinip durduğun qiyapette, Xanzuca, İngilizce arılışıp getken əbcəş bir tılda özünü tunuşturuşku başaldı. O, goya, minin hizmetimini közdün keçirgilik egen ayal padişah dək. Mən hətta, işkimizden oranı almışıp qağın dək tuyğudu bub mu qaldım. İmtan axırqı baş kuşku kirgen çağda, o bizni aldırat qılı durdu. Çünki onun közdün keçirip getişini saxlap durğan yanı bir yüz duranı imtan bakken. Biz mi özümüzü bilip, bu ayal padişahı ufduq tiləb dərhal uzutup qoyduq. Yığının beri şundaq əlpazda imtihan bərgili kilidiganla köpeyip qaldı. Mən 100 duranı imtihan ağan çağda bir adamın universal səviyyəsini sınaş üçün ilgirki xizmət oranınızı nemiş qayırılğandınız deyən sualını soraymən. Bu sualğa bəzilə nem deyişini biləmək qaldı. Yəni bəzilə ağızım bar dəb dəv yeridu. Hətta bəzilə ilgirki şirkətdiki başlıqıdın, xizmətdaşlardın qaxşap yeridu. Hətta hacatxanı tazlaydıqan ayalınımı tıllap yerişdə yanmaydı. Bundaq cevap imtihan alğucuda əsir qaldırdı. Çünki bundaq adamın yana 5-6 aydan keyin yana bir qetimliq yüz duran imtihanda bizni ulağı tıllap berişi ehtimalga entayin yaqın. Bu xildiki hagavur xizmet izdiguvchilarni hech qandaq şirkat qabul qilmaydi. Yana ba'zilar buning odamni putlaydigan savol ekanligini bilib, mujmal gaplarni qilib, aniq bir javob bermaydi. Lekin bunda qilsa taza samimiy emasdek tuyg'u berib qo'ydi. Ondaqda bu sualının ölçemlik cevabı ya ki en yakşı cevabı var mı? Ameliyatı yok. Lekin ulanın orunda mən bub qalsam, mundaq dəb cevap bəgən bolatdım. İlgirki şirkətinin nişanı bilən minin arzu qayılırımda bəzi pərqlər mövcud bub qaldı. Bu xuddi bir bilən bir məhəl qızğın muhabbətləşib, axırda ikisi bir-birinin təsavvurudaki kəlgüsünün oxşaş əməsləqini bayqab, çıraylıq ayrılıb gətkəndəkli bir iş. Bu yerde minin toğra, onun xata daydığan məsili mövcud emez. Bu sualın məqsidi sizin psixikanızdan pişip yetilgən yetilmeyenliğini sınaş. Burunqı xizmət oranınızda her qanca könülsüz işler boğan tağdırdımı ulanı düşürsünüz, bıraklı yüz örüsünüz toğru bulmaydı da? Eğer sizin başlıqınızı pikiriniz bolsa, o tapşırğa vəzipini yanıla əstayırlıqla orundamsız, imtihan bərgücünün icra qılış küçünü sınaş üçün daim muş sualını soraymın. İcra qilish kuchi men eng muhim biladigan bir turlik kasbiy sapa. Xizmatda 100% lik ijro qilish kuchi, raqobat kuchi va so'z qilish huquqiga erishning kapitali. Arman o'tishliq, darmon bo'lmasliq yoki nazr ustun, holi bo'sh bo'lib qolish, yangidan ish tushgan ko'p qism kishilarda ko'rilgan masala. Men ilgari mundaq bir turdagi xizmatchilarni ko'rgan. Ular 100 turani imtihonda shundoq o'ngliq, qandoq savol so'rsangiz, o'ylagan yeringizdan javob beradi. Lekin əməli xizmətke düşkən çağda başlıqının qararığı qarşı çıxışqa ya ki obyektiv qiyinçiliklarını təkidləb türübilişqa adətlinib qalğan. Xizmətçilə pikir bəsi bulmaydı deyəlik əməz, əmə başlıq boğan adamın mı
Унчи калтыпам адамын

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, əmdi cümluğu nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qoqlaq sağa islə. Daimliq yarıyılık buluş arqılıq yez kentləni umumuzlu gülləndiriş ilgiri sürülməkdə. Dövdümüz köpkıl tədbir qolunub, ünümlük silinmini küşlük ilgiri sürüdü. Aldıqı yerim zilda dövdümüz rəqamlı kəsbinin kirmi 20 trilyon yendin açdı. Dövdümüz ahalalarının asaslıq sağlamlıq görsətkici sizil yaxşalandı. 20 milyondan aşdı. Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportu rekord yarattı. Nurgun jaylarda qanun turgizilib, o'quvchilarning maktabga yangi pul ilib kirishi cheklandi. O'qish ishidagi miyib bolalarning maktabda o'qishiga munosabati muhim o'rinlashtirish e'lon qilindi. Nima uchun borgan seri ko'p kishilar o'zini zihniy kuchi tuvan deb his qilgan bo'lib qoldi. Qani deb tanlab, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

ilgari sürüş gerek. MEYP okuvçularga yüzlengen okuvçu kubul kılış imtihanı siyasetini mükemmelleştirip, adetteki Ali Mektep imtihanı bilen organik MEYP okuvçulardan Ali Mektep imtihanı katnışını zorur kolla şaraiti ve muvafık tedbirler bilen teminleş gerek. Adetteki Ali Mektepler, içi bitilgen daşı, çoğunlar Ali Mekteplere katarlıklarının MEYP okuvçularga yüzlengen devamlık terbiyelişine kanat yayduruşunu kollaş gerek. Bir gövdeleştirip ilgiri sürüp, MEYP okuvçularının kesbi, maarif ve işki orulluşunu küçe etiş gerek. Tenhalıkını kalaş kesili, akli iktidarı MEYP ve köpkül MEYP katarlık okuvçularının ügünüş alaydiliki ve bazar ihtiyacı maskeledigan kesiplerini tesis kılışını kollaş gerek. MEYP okuvçularga yüzlengen kesbi maarif ders sistemisi, ixtisaslarını terbiyeleş endisini mükemmelleştirip, mektep başkuruş süptini üstürüş gerek. Pen maarifinin yuğuruluşu, işlep çıkırış bilen maarifinin yuğuruluşunu çoğunkurlaştırıp, mektep bilen karhanının ders ve okutuşunu birleştirip içişini ilgiri sürüp, kesip, praktika, emeli terbiyeleş bazısı, ve kesbi şöyeller terakkiyatını küçep ilgiri sürüş gerek. Kesbi maarif aparatlarını MEYP okuvçularını kesbi maharet boyunca terbiyeleşini küçeytip, alaydı maarif baylığı bilen teminleşini kengaytip, alaydı maarifinin süptünü üstürüş gerek. Yeni bir növetlik alaydı maarif mekteplerini ölçemleştiriş kuruluşunu yolu koyup, nüfusu 200 bindan aşdığan nahiye, şehir, rayon, hoşunlarının ölçemge yetken alaydı maarif mekteplerin yakşı başkuruşunu kollap, şaraiti yar beridigan rayonlarını okuş işiga toşmagallardın toluk otur mektepkiçi bolgan 15 yıllık tüzümdeki alaydı maarif mektep kuruşu ilhamlandırış gerek. Rayonlar mektep binası okutukça katarlık maarif baylıkını bir tutaş planlap biriktirip, şaraiti yar beridigan umumi menfaatdarlık yeslileri, MEYP okuvçularını kabul kıladığan adetki otura başlangıç mekteplerde alaydı maarif bölümü yaki sınıfı tesis kılışını ilgiri sürüş gerek. Alaydı maarif mektepleri ve şaraiti yar beridigan balılar paravallık aparatları MEYP balılarının salametlik nesliği keltiriş aparatlarının okuş işimi toşmakallar bölümü yaki koşumca yeslilerini yakşı şaraiti yar beridigan balılar paravallık aparatlarının alaydı maarif mektepi sınıfı tesis kılışını kollaş gerek. Yakın etrafta kolaylık buluş prensipi de çantırıp, umumi menfaatdarlık karakteridiki yeslilerini kollap, adetki otura başlangıç mekteplerinin rayon içindeki yesli, adetki mektep turmuşu maslışalaydıgan MEYP balılarını aldın kabul kılıp, sınıf boyunca okuşki tigişliklerinin emmisini sındırış, kirişki tigişliklerinin emmisini mektep, yesligi kırdırışını işgaşırış gerek.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

inkas qaytarış mexanizmini mükemmelleştiriş gerek. Ciddiyet maddi eşyaları zapsi ve iktidar zapsını aşırıp, hem maddi buyumlarını zapa saklaş, hem işlep çıkırış iktidarını zapa saklaş gerek. Aktif müdafilinip, teşebbüskarlık bilen idare kılıp, hayvanat kesilinin aldığını iliş, ötkelini aldığı ötkeşti çıntırıp, Ademdimi, hayvandımı körüldüğün keselinin tarkılış yolunu menbesidin, aldı fıçıdın tosup üzüp taşlaş gerek. Mevkani tekimi delcayda, tekimi önümlük aldığını ilişki koyup, asasi katlamının hayvanat üsümlük yokumunun aldığını iliş tizgilleş, tüzülme mekanizmini ravallaştırıp, aparatlarının oranını aydınlaştırıp, kesbi iktidarını östürüp, asasi katlamının olunu putlaş gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletinin biyokavpsizlik toskini hakiki mustahkemleş gerek namlık sözünün muyumluktusunu anlattık.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç külü programlarımızda Asügül Qopur'nun Kaldık Tulkun namlı hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. Pəridə bilen Anvar, yürekirki takazalıq bilen təşviş, muhabbet bilen məsuliyyatının almış noktası da uzakçı deyil ol boğan bosumu, ahri Anvar'ın çalı məsliğine səbəb qılıp bu xil hissiyatının iskancısından oğuşluq qutuldu. Amma şu gündən kin hər işgeylən mürəkkəb tuyğula ilgide puçulandı. Həm uzunca alaqılışqı bedinamadı. Amma şu günü keçdə Pəridənin Anvar'a yollığan bir uçuru bilen ola şu çakçı hiç kimge bildirmeyi saklavatkan sır Anvar'ın ayalını aldı da aşkarlık kaldı. Reyhan uçurlarını körüp könlü ilişip tolumu bir yaram buldu. Amma o Anvar oylığandak şığılıp kaxşap cidal kımmadı. Eksce könlü azar yegen Reyhan sükut kılışını taladı. Ondaqta Reyhan bu işini zadı kandak partırap kıldığandı. O Anvar'ni şundaqlı keçir vitamu. Bola kızıqsanız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız uğurlaştırılgan Asügül Qopur'nun Kaldık Tulkun namlıq hikayesinin devam edip olsun.

0: Jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Pərhatnın toyi. Yap yeşil qarğay samırsılla bilan qaplanğan, çoqqıllardaki qarmuzla yıl boyu erimeydigan körkem Altay tağları közge taşınıp duratdi. Aşu hayvetlik tağladaki sansızlığan bulaqlanın koşuluşudun hasıl boğan Qıran deryası şauqın silip şehrinin otursun kesip ötetdi. Derya boyları gül çiçekləgi tolup ketken idi. Qırgaqladaki dəldərəklə suları mol, süzük, həm şərbətlik bu deryaga hürmet bilen ilgilip salam berip atqandak qıladdi. Köklen mezgili boğaşqa ətraf yeşilliği pürkengen idi. Yüzlerini süyüp ütü atqan sap, məyin şamal kişigi huzur beyğişlaydı. Derya boydaki meyvelik dərəklə çiçekligen bağda dağdığılıq toy mırasımı ötküzlü atatdi. Üzüm barınının astığı qatar koyulgan, üstü nazu nimetle bilen tolgan şirelerinin etrafıdan orun algan mihmallarının çehrisi de şatlıq nuri cilvi kılattı. Toy kiyimlerini kiygen Pərhat bilen Rəşide, yıkımlık muzika sadası işi de koldaşlarının hemralıqı da bak kırıp geldi. Mihmalla kız yigitlerinin arısadaki Pərhat bilen Rəşide'ni görüp kızgın çavak çaldı. Yigit bilen kızının üstüki gülçaş kola çeçaldı. Pərhatnın çoğ anısı saniyem kızının yüzünü içip, kız bilen yigitnin çeksige mehri bilen söyüp koydu ve kızının kuluğa

Toktar şehirden kaytadığın çağda Perhat bilen Reşide'ye öyge berinla hazır paklan yiyişten obdan mezgeli. Ormanlarını aralap, sapava yeb, kimiz, çübet içip, kanğıcı uxlap, aram ilip oynap gilinla. Yengenla mı mihman seyğınıp kaldı? Degen idi. Ormandısı özünü urup durduğun Perhat'ı bu teklif bekmi yakan idi. Şuna o Toktar'ı çakçak kılıp, ağa, mihman katıqalarını tayarla vəgin. Pat arada kelinini başlap, öyünge çoğun var mən. Özgü oxşaş güzel ormanlarının arası da könlünü bir götürüp alay güzel nigarımdan. Bana tekkenige hoş alıp kalsın. Dep kakaklap külüp getdi. Gepandan yeni var macumovka. Degen idi şu çağda Toktar hoş alıp olup. Bilmen, seni mikmağı çıllaydıq Allah köpfka. Şuna ağanı bergen bu vədən esenden çıkıp getmisin ha? Perhat bir günü özgü otluk nazar taşlap oturgan çıraylı xotunuğa Reşide. Yeniden toyqan bazı yaşla şehrin ay ötküzümüzdep şemşe kezip şürdikken. Lekin menin sizin uyalak ep berip avarqığım yok kadirlikim. Biz Toktar ağının uygu berip güzel tabiyatının tandasız huzurunu sürüp geleyli. Biz uyaladiki de güzel manzirlerini şehirlerden tapamaymaz kadirlikim. Maqıldısınız şehrin ayımızga mın şehrin ay kıtılıp getirdim. Dedi. Reşide mu kiçik edilli Karan Deryası boyudaki sürettek ormanlarının koynuda, rengaren gül çiçeklerinin arası da oynap külüp çoğun boğan boğaşka, Perhat'ın teklifini anlap, tekimi hoşal bulup getdi. Şunu bilen ula, şu günüla 2020 S markalıq pikap bilen Toktar'ını uygu qarap yolu çıxdı. Perhat ayda avatkan pikap, iki tarpi koyuk orman bilen kaplangan derya yaqısıdaki yolda tez ilgirle avatatdı. Perhat'ın yendi oltırgan Reşide'ni soluru süzük, şauqulluq derya ekıllar, yap yeşil qarğaylıqlar, yeşilliqi pürkengen katma-kat tağlar, karlıq çoqılar, zengar asmanda leylep şürgen appaq bulutla özgü pütülley mepton kılıp alğan idi. Pikapının kendi tərpide oltırgan danlıq fotoğraf Kaushan yolunun işki tərpideki körken mənzirlerini toxtumay sürətke tartdı. Bu yigit ömrü Altay'nın en şimaladaki Köktoqay kan rayonunda ötken Gaujingde muallimning oğlu idi. O dadısının izleri kalgan bu güzel tuprakka Jiangsu'dan tek yakındalı kelgen idi. Emdili Ali Mektep'ni pütküzgen Gaushan tonulgan fotoğraf bulup, onun 20 neçi parça əsri döltümüzdeki danlıq gezit jurnallarda elan kılıngan idi. O Uyğur, Kazak Katarlıq milletle örüp adetlerge hem naqş usullarga pek məvəz kılattı. O, Perhat bilen Köktoqay kan rayonunda ötküzülgen bir toy murasımıda tonuşup kalgan idi. Perhat'nın mayırlık bilen gitar çilip, Xanzuçi naqşlanımı acayip kanlaştırıp etkallıqını körgen Gaushan, onun talantıgı çindilidin kayıl boğan idi. Perhat'nın uçuk yoruk, çıkışka, kuşçakçak, şok karakterimi onunı bək yekip kalgan idi. Perhat Jiangsu'dan kelgen bu ah köngül, kemter, isyatçan Xanzuçi gitge Altay şehri, Kıran deryası ve Kanaskülü toğırlıq mı sözlep bergen idi. Ve onun vaqt çıkırıp, o yerlerini bir körüp keçini tavsiye kılgan idi. Kaushan Altay şehirge kelipla Perhat'ını izledi. Perhat fotoaparatını kütürüp, öyge külümsirap kırvatkan Kaushan'ı körüp, hoşal bulup getdi. Adaş, Altay'ı kelgen az bek yakşı baptu, dedi o Kaushan'ın kolunu çığın sıkımlap durup. Ögülükü minin toyum, Uyghurlarının toyunu bir körüp aldıgan boldunuz de, bek yakşı boldi. Kaushan toy günü kımmeti ba nurgun körünüşlerini zirikmey süratke tartıp aldı. Mana bugün dostu Perhat onu Altay tağlarını, Kazak halkının özgücü turmuşunu körsetkeli elip ketip atıldı. Şuna onun hoşalıq işçigi sığmaydı. Körkem tağ yoludaki körünüşlerinin hemisiyle onun dektini tartattı, onu kızıq durattı. Ciraladın ikip düşüvatkan süzük sola, taşlarının üstüde bir-birden özüm talışıp durgan çıraylıq gül çiçekle, gül çiçeklerinin üstüden aylınıp ketelmey uçup jürgen rengdar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken yap yeşil kargaylar, şahtın şaq sekrişip jürgen tiyillar, kanatlar bilen başları rengdar güllerge oxşip ketedigan ve özgü xas yakınlık avazı sayrışıvatkan her xıl kuşla bu mahir, sezgür fotoğrafı nisbeten az uçuraydıgan. Оңай тепілмайдыған қымметлік байлық есапылнатты. Шәһәрді өскен, фотографтық білән, асасен, шәһәр мойтыды шуғылланған бұл жегет, шу тапты вәтініміздің ғарбедіке бұл иллық тұпрақның гүзәлігіге әйран қилып ататты. Оның өзгі мұшында қымметлік пұрсетін яртып әрген дост Перхатқы болған хөрміте барған сірі күчіп кетіп ататты. Тағы бойлап селінған yolда автомобіл нәйдеп кетіп атқан Перхат, дәрия бойды бірдәм арам иліп алайлы.
dedi de avtomobilni daraxtla quyuq soy tashlab turgan daryo bo'yida to'xtatdi. Ular avtomobildan tushib, sap tog' havosidan huzurlanib nafas olishdi. Mayin shamol jonga huzur beg'ishlaydi. Daryoda uzib yurgan yo'g'on-yo'g'on beliqlar ko'zga tashlanadi. Kavshan avtomobildan tushibla, apparatini ko'targunicha daryoning yuqorisiga qarab mangdi. "Nega mangdingiz?" dedi Farhat uningga qarab. "Qo'sqingiz bi ichib qolgandi, azroq go'sha biling." "Rahmat, qo'sqim tixi ochmadi, do'stim," dedi Kavshan kayniga burilib. "Daryo bo'yini aylib kelay." "Ezib qolmang yana," dedi Farhat kulimsirab. "Tezroq yinib keling amisa." "Xotirjam bo'ling, do'stim," dedi Kavshan tog daryolardan ko'zini uzolmay. Bu güzel caylarını köprek suratki tatu alay deyman go. Uni tohtar ağayının uygi ilip mağınımız toğru boptu Perhat. Dedi Reşide derya boyları bilen tağlanı suratki tatu.

hüppüde içilip ketken süzük bulakla mağdamda uçurap durdu. Ula bu körkem ormanın arası da özlerini huddi, anı tabiyetinin erki balılarda kes kaldı. Naqş eytip kilovatkan Perhat bilen Rashida yolda yatkan neyzini körüp külküsünü toxtattı. Perhat neyzini iştik kolga aldı. Neyzinin uçı kanğı boyalgan edi. Birdili koşumsu törülgen Perhat etrapkı tez göz yügürtti. Adam körünmeydi. Bu kimnin neyisi du? Perhat Rashidagi hayranlık bilen tikildi. Karına onun uçudu kan turdu. Bu neyzini birisi hayvallarını tutuş için yasıgan da kalıdı. Bu yerge nemişki taşlap koygandı. Onu ilip alaylı, dedi Rashida etrapkı alakı zadlik bilen karap. Bu neyzini toktar ağamkı tapşırıp yereyli. Ula bu neyzinin kimnin şikayelikini çokum iniklap çıkalaydı. Şonda kılaylı, dedi Perhat beşini lanıştı. Yürün, emdi kaytaylı. Ula ormandan kaytıp çıkıp itip, bir dıraqnın yenidi yatkan Ahmaral'ını körüp kaldı. Nez götürüp kilovatkan Perhat'ını körgen Ahmaral çekçeginice kulaklarını dengaytıp, kattık püşkürüp, at çıkmarap orundan turuşku orundi. Çünkü bu bicarı canavar kar yürek mergen atkan neyzinin azabıdan tekhi helini kutulgan idi. Onun yan peşiği sancılgan neyze dıraqlagi tegip çürüp, ahırı ormanın içine çüşüp kalgan idi. Kulansıki neyzin taşlı vitan! Dedi Rashida Perhat'ı kapıgın ötürüp. Ağı maral yarlangan da kılıdı. O kolonski neyzini körüp bizden ürkü batıdı. Perhat koladaki neyzini taşlı bitip Rashida bilen bille maralının yeniği geldi. Maralının yan peşi yarlangan idi. Yarı iğizden kan iki bat attı. Maralının kosku tompiyip durattı. Kan sırap ketkenlikten mu, ya ki korkup ketkenlikten mu, veya ki ademlerinin rahimsizlikten nefretlengenlikten mu, o toxtumay jalaqlap titir etdi. Köz çanaqları yaş kutolgan maral Perhat bilen Rashidagi çekçiyip qarap turatdi. Rashida onun baş gözünü mehri bilen silidi. Mau işini, dedi o maralının kosqini asta silap durup. Tuğaylı dep qalgan bu biçar canavarını qays taş yürek bu alğı çürüp qoygandı. Birisi bu maralını biz orman yoluqqan au nez bilen zaxmlandırgan oqşumamdı, dedi Perhat könü bir nimini tuygandak bulup. Karmamsız bu maralının yan peşiye yerlip getipti. Tehi çıkan eqivatıdı. Bu maralını tez kutuldur valaylı Perhat, dedi Rashida ciddiyleşip. O kansırap ölüp kalmışsın yine. Men derhal beri Polat bilen Lijünge haber kılay. Gavşan işkanla maralının kıştın kozgalmay turunla. Tez bulun emise, dedi Rashida közlerini parkırtıp yatkan maralga en sırap karım. Hayvallarının yarısıgı sürkeydiğen, kininin toxtısıdığan doğrulanımı ağaç kelinla. Perhat әмділі орындың тұршыға атланың дөпірліген авазы аңланды. Ола ормандың ішке атлық кешінің чықып келуат қалықыны көрді. «Қараң Полат білән лейджін келуат ұды!» деді Рашида хошал болып. «Ажитіміз үшкәлікіне достырыңыздың көңіл тұйған оқшайды!» Перхат атлық келуатқан достырының алдығы жүгірді. Оны көрген Полат білән лейджін аттың сәкіріп түшді. Достылар құчақлышып көрішді. «Хотының әгештіріліп немі қыпшырейсен ой бұл құйық орманның ішіде!» dedi Polat qaqaqlap gülüp. Öyündə etib tügitəlməyən muhabbət naqşlarını qarğayla arsızı yağrat qılğanğa oxşumam sən. Rashida nəmi qıb oturdu o yerdə? dedi Lijün gülümsirib. Muhabbət naqşlarını eti verib onu zeriktirib qoymağan sən? O hazır ənsirab oturdu, dedi Perhat iğir xursunub. Yarlanğan avamaralını qanda qutquzulışının gəmin yeyatdı o şu tapda. Polat bilan Lijün çaxmaq tezlikdə Rashidanın qışığı verib yarlanğan axmaralını gördü. Közleri çekçiyip ketken bu işki orman sahtisi Rashidagi beşini yenik lınıştıp koyup Perhat'a alayıp kardı. Onu sen zahmlandırdın mı? Dedi Polat gazeplenip. Bu yerge maral oğluğul kege okşumam sen. Gazeplengen Rashida orundan çaçırıp durup Polat'ın aldığı geldi. Onu kim zahmlandırgenlikini siz bilmesiniz, biz nedim bilmez? Dedi o Polat'ın közüge kadalıp durup. Perhat'ın dostu durup davatkan gepinizde karan. Biz qaq yarlandırgan bu boğaz maralını kutquzup qalaylı deb paypetek bolup atımız. Uqtuğunuz mu? Boldi Rashida, dedi Perhat gazepten lağıldap titirep, közlerge yaş elip turgan xotununun aldığı kelip. Boldi, özüñizni besibilin. Polat ähvalını uqmağaşqa xata gep qıp saldı. Perhat öz taşlıp atken neyzini äkilip, oñaysızlanıp turgan Polatqa berdi. Ve olarga özlerinin körgenlerini sözläp berdi. Aŋgıça foto aparatını kötürüp alğan Gavşan kep qaldı. Zahmlangan yan peşidin kan iqivatkan Ahmaralni körgen fotograf jigitnin hayranlıqtın ağzı eçilipli qaldı. Ula çaqmaq tezligide hareketke kelip, yarlangan Ahmaralni derya boyğı elip düştü.
ва уни Тохтар агайның үйге

ilip berişini karar kıldı. Lekin yarlangan maralını üyerge kandak ilip beriş gerek. Kansırap ketip atkan maralını atka artıp ip mağılı bulmaydı. Çünkü o boğaz, onun üstüge tohtarının uyge atlık 3 saat aran yetip bağlı bulattı. Maralının boyu egez, putları uzun boğaşka, onu perhatnan közbe yok abdumabılgı sığdırgılı bulmaydı. Ola yarlangan maralını tohtarının ağılığı kandak yetküz işini bilelmeyi turgan çağda, bu yerge azat markalık bir abdumabıl kelip kaldı. Polat abdumabılını tosup, onun közbeğe karıdı. Közüpte on, görüş besilgan bulup, yerimi boş edi. Polat şopırga ekvalını düşendürüp, onun makullıqını aldı. Maral abdumabılgı beseldi. Polat edinin çulvurunu lejünge tutkuzup, çakallıq bilen közbeğe çıxdı. Abdumabıl kozgaldı. Tohtar ağayının öydü körşeyli, dedi Polat kolunu pulanıştıp. Lejün, sen mi tezrek şuyagı bağın? Közübüğü yarlangan maral besilgan azat markalık abdumabıl, tohtarının tağ bağırgı selengan işki eğizlik oyunun aldığı kilip tohtadı. Polat sakrap yer güçüştü. Bayan bilen kayışı mamay, abdumabıl avazını anlap öydün çıxdı. Teşlik mu? Dedi Polat közübünün elmekini tüşk kalkıdan çıxırıp etip. Silagi çıraylıq bir mekmanı ip geldim. Bayan bilen kayışa mamay közübde yatkan yarlangan maralını körüp, hayran kaldı. Polat bilen şopırla maralını tasdikte yerge düşürdü ve kötürüp, oylıq elip kirdi. Yan peşi yerlip ketipti o bu baykuşna, dedi bayan maralının baş gözleri bilen tompiyip durgan koskını sılap oturup. Boğaz maral ne, kim mi bundak ecen işli kalığı düşürüp koygan da ofkan Polat? O rahimsiz karkol ne, çokum tapımız yenge, dedi Polat dişenç bilen. Aldı bilen bu baykuşnan cennini kutkuzu olaylı. Onundan kan beköp ikip getti. Bayan öygü jügürüp kirip ketip, bir demdili yarı ağızını tazılaydıgan, kan toxtutudgan doğrula bilen dağılana çıxdı. Aradan 3-4 minut ötkende şik aldığa 2020 S markalık abdumabılını kilip toxtadı. Perhat, Rashida, Gaushan 3'i toxtarının kaşalangan korosuğu kırgende, bayan maralının yarı eğizini tazılab, onunğa kan toxtutudgan doğrulanı sürkep, onun yerilgan yan peşini axtakı bilen çıraylıq teğip koygan idi. Boğaz maralımı o cini aram tepip, Könlü orunuğu çüşkendek beşini tik kötürüp, kulaklarını dingaytıp, oyladiki adamlarga acablanıp karap yatattı. Tohtar ağanla yolunlağı kargılı xeyli bol diye naqşçı ufkam, dedi bayan oylığı kirgen mehmallarını körüp hoşallıqı da. Kelinni körümlik bermeyle körüp aldım mana. Mübarek bolsun sınlım, toy kıvap silə. Anamğa karayman dap toyunlağıma baramadım, sət bol di. Aranladım muhbirci gitme ba oxşumamdu. Yaxşdırdınız mufkam, kini mehmallar öyge kiranla. Tohtarının uyken hem azade, pakiz edi. Mekmanlarının astığı körpe, aldığı dastıxan selindi. Bayan dastıxanı bir demdili erimcek, boğırsaq, cint, serihmay, ahmay, kaymaq, teriq, kurut, tokaşla bilen toldur vetti. Ve mekmanlarına etkencay kuyğulu turdi. Uzun yol besip, usap ketken mekmanlar etkencayını huzurlanıp içki başladı. Dalış ocağda öyge tohtar kırıp geldi. Hoy, bugün öyümge az mihmalarım kep kaptı o, dedi o dastıxanı çördep oltırgan mihmalarığı hoşallıq bilen köz yügürtü. Fukan Perhat, bəgən vədanı unutmap sən, yaray sən. Bu fotoğraf jigitini başlap kəginin bəg yaxşı boptu, Fukan. Lijunço, onu nemişki başlamamıdı, Polat? O mu yelik eledi o aka? Mən öyünge azat markalıq abdumobilinin kuzbuğu çüşüp keldim digine. Bugün oylanğa yarlangan bir boğaz maralımı mihman bop keldi, Tohtar ağa. Lekin o bizge oxşaş oñay uzaydıgan mehman emas. Esanı bolsun. Onu kögense? Ködüm, Fukam, ködüm. Onu qaysı ablaq zaxmlandırgandı? Boğaz ken emas mo. Xatırjan bol, Fukam. Tohtar ağan bilen bayan yengen amallı buldu iken. Elgo bir maral iken. 10-20 maral bolsımı beqip, saqaytıp, qatarğa qoşa alaydı, Fukam. Lijün derya boydaki yolda egerlengen bir atını minip, yeni bir atını yetilep kelip atattı. O miltiq esip ağan idi. Yan peşiği nayız tekken boğaz maral bilen kalay mıkan kezilip, dal darakları komurulup taşlangan saylıq, ulanın göz aldıdın ketmeydi. Bu buzgunçılıkla kanunsuz unsurlarının ormanla arası da tınımsız erket kılıvat kalıqını. Ulanın ekologiyelik muhitka ve koğduldugan hayvallağı ziyankeşlik kılış niyetidin yanmay vat kalıqını ispatlap bir etdi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqoq şeydi. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq,

0: xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
1: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət ali canablıq.
2: Ali canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
1: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canabladır.
2: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldığanla ali canabladır.
1: Ali canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqalla ali canabladır.
2: Ali canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqalla ali canabladır.
1: Ali canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canabla qatardı turuş, ali canablağı toğırlınış, kəmtər ali canabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.
3: Qaytqan ekan qilib beray-a.
0: Ota-onam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udul kelmaydi.
4: Vey ana, ovozingiz butib qoptiqo.
5: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demigaydim.
6: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
0: Ota-onamiz bilan tan xoshal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Papa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
0: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
1: Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chalalaydi. Simfoniya ömiki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxua millatining hayoti, kuchi va umidi.
3: Men uning bilan uchrashib qoldim. Mening paydo bo'lishim uningda ba'zi o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Mening soyidak ayg'ishim bilan u boshqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
8: 3-chi nomorliq bemor.
9: Doktor, men xomushlik kesilik griptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
3: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
9: Baktıp yüzünü men. Özümle özgertti men. Azıraklı özgürüş mu? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
10: Psikiki sağlamlıkla köngül böleydi.
0: Sağlamlık bastığınımızda.
1: Talundaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
8: Korumuğa tuz şekerini azırak salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqnu alaymız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamaqdan keyin piyadımın eş.

0: uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisipit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

banka tavsiye kılgan sermaye başkuruş məhsulatının ziyan çıksa, bankının tölem-tölem kısım olamdı. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözler veriyordu.

Boş durgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtam xilaflıq kılış şəkilini de. Tövende muhbirimiz Pəzilat Arslan bu haqda kanun çüşentisi berdi.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallan, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat pulu tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Сүйүмдүк достор, şu tatlı programımızın damlaştırıp atımız anlap atkınınla stansımızın üzülmez melodiya programması. Muhabbetleşkende erle gözünü ışık salıdı. Ayolla kalbini ışık salıdı degen gep bar. Bu gepke belkim radyo anlıkçıla işinidu dep oylayım mı? Endi er ayolla otursa da yani nurgullugan perekler bulur diken. Erlerinin ayollarını sınaş usulü yırak yırak yerlerge gelişken. Ayollarının erlerini sınaş usulü körüşke keşkip çıkışken. Onundan başka yani şu muhabbetlişi vatkanda erle mürekkep cariyanını addiylaştırışını arzu okulu diken ayolla muhabbette addi işlani mürekkepleştirişini yakış gördüken. Erle ayollarının tuncu sövgünü buluşunu arzu okulu diken ayolla erlerinin en ahırkı sövgünü buluşunu arzu okulu diken. Onundan başka erle başkalarının özünü yeş küçük deyişini halımaydıken. Ayollar bolsa başkalarının özlerini yeş çoğun deyişini halımaydıken. Demek bu şu muhabbetlik durmuşta er ve ayol oturursa ki manın bu periklerini yes kılış. Şundaklı en güzel göz bilen karaş muhabbetini tekimi güzel kıp görsetişim amkim. Muhabbetlik durmuş onlar tekimi güzellik tutulsun. Yani şu muhabbetin dünyanın güzelliğini yes kılıp her bir işlerinle de güzel hikayelerini kaldırgaysın. Genemize güzel muhabbet hikayesi hem eylengi yarp olsun.

Ә, сөйімдік достылар, программымызын дамлаштыру атымыз. Күлләні санап өткізмән, достым. Санығы дәк күлләні өткізім. Güzel hayatını kütmen, hazırkı hayatınızdan payını, güzel hayatını yaratın. Kalbi kınmakçı bolsanız, şu dersi isinizde bolsun ki, herkes yalan gekma. Hayat hudu bir kitap. Siz bazı betlerden bəxt sözünü uçurasınız, bazı betlerden köngülsüzlük hikayelerini uçurtup kalırsınız. Ama köngülsüz betlerden atlap ötüp gidemeyiz. Lekin şu betlerini aşkanda, kiyinki betlerde nimilerinin sizini saklavat kallıkını bileleyiz. Hayat herkiz mi umutsuz küllerinin ütüp geçişini saklaşırmaz? Belki yağmurluk küllerdi mi? Hatırcam küllüksüz seyli kılıçtır. Zerici bozumu başkalar üçün yakşış kılıçını herkiz toktatma. Bazı da siz kılan en şu zerici yakşı iş başkalarının kalbini soğuruşu mümkün. Aziz anlıkçılarımız, programımız devamlı şivatıdır. Güzel nakşilerimiz hazır ki güzel keyfiyatınlar için.

Sevimiz Radio Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turuva demen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmadaysa. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayıp kalan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vaxtta kalıgan anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurim.

kemisining şu günü keşte düşmen tarafının uçkutsuz ayrıplanının hücumuna uçurganlıkını, kemideki nurgun belikçinin yokap ketkenlikini, nöbette kutkuzuş hareketinin kanat yaydırılganlıkını bildirdi. Paraxotlarni izqoglash uchurida ko'rsatilishicha, Ormuz bo'g'zida o'tgan haftaning oxiridagi 2 kun ichida paraxotlarning kundalik yurish miqdori ozayib ketgan. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Abdulla Molla. Nazoratchisi Qurbon Sajjabbar.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yemen hükümet armiyasının komandiri 9. ayının 10. günü mandaq dedi. Yemen'in gharbi janubidiki Taiz ölküsüdeki strateyelik muhim jay, Kızıl Deniz Port şehri Moha, şu günü Kusey kurallıkları tarafından işgal kılındı. Yemen'deki Kusey kurallıkları yakından buyan Saudi Arabistan'ı rehberlikideki Birleşme Armiya ve Yemen hükümet armiyası bilen Yemen'deki nurgun urus sepede yetişti hem de Saudi Arabistan'a hücum kıldı. Yemen vaziyeti de zor davalguş görüldü. Tahlilçiler mundaq dep qardı. 2022 yılındaki uruş toxtatış kelişimi Yemen'nin ichki ziddiyetini hal qıla almadı. Bu devletin ichki kuchselish turmusidagi özgürüş hem de Amerika bilen İran urushi Yemen'deki uruş otunun qayta yenişidagi asaslıq sebep. Bu qitim toqunuş davamlıq keskinleşse, Ottır Şarq rayonunun qalaymaqançılıqıdaki iğırlaştırğıç bolup qaldı. Toqunuşun derecesi tez sürətli östi. Bu qitimki Yemen toqunuşi 7 ayının otturlarda başlandı. 7 ayının 13. günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistanını mezkur kurallıkla kontrol kılıvatkan Sana xalqara aerodromuğa hava hücumu kıldı dep ayıpladı. Hem de Saudi Arabistanının janıbığa başkurulduğan bomba koyup berip 3 aldı. Bunun bilen Kusey kurallıkları bilen Saudi Arabistanı arsidiki 4 yıldın artık davamlaşkan nisbi tinç vaziyet buzup taşlandı. Şunun dinkiyin Kusey kurallıkları Saudi Arabistanı kollaydıgan Yemen hükümet armiyası bilen köp qetim uruş kıldı. Hem de Saudi Arabistanının soda parahotları ve herbi energiya əsləhələrge köp qetim hücum kıldı. Saudi Arabistanı mı Kusey kurallıklarının nişaldırga köp qetim hava hücumu kozgıdı. 9 ay kirgendim buyan toqunuş nurgun səplədi evcigi çıktı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistanı'nı zərbi beriş dairisi körünərli kengaydı. Kusey kurallıkları 9 ayının 8 günü Saudi Arabistanı'nın yakında Yemen'deki herbi herkitige inkas kaytırışını bağını kılıp, Saudi Arabistanı'nın cenubideki herbi ve neft əsləhələrge kən külemlik başkurulduğan bomba ve kuşkutsuz ayrıpılan hücumu kozgıdı. Saudi Arabistanı yetekçilik idiki köp devlet birleşme armiyası Ebha, Cazan, Neciran Katarlıq şehirlerdeki xalq ve iqtisad əsləhələrinin hücum qovşurğanlıqını. Ayalla ve balılanı öz içiga alğan 73 adamın yarlanğanlıqını cəzimləşdirdi. 9 ayının 9 günü köp devlet birleşme armiyası yanımındaq dedi. Kusey kurallıkları şu günü ballistik başkurulduğan bomba ve uçkutsuz ayrıplan bilen Saudi Arabistanı'nın Hamis Muşaid, Ebha, Cazan Katarlıq nurgun şehirlerge hücum kozgıdı. Yeni bir tereptin bunundan ilgiri uzundun buyan pasıp

Erlikideki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen devletinin biyo xevipsizlik toskını hakiki müstakkemleş gerek namlık sözünün muyumluqtısını anıtınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir xatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem igileş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yil yeni taşsiman öpki yallugi yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarning ta'minoti yetarlik bo'lganligining köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlıq təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl qilishqa, əmdili tutuş qilishimizga umumi miqtarı yetərlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşib, ta'minot bilan talabning qis tamponligi borgan sari kuchaydi. Uning ustiga xalqaro vaziyat murakkab va keskin bo'lyapti. Shunga ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishdan iborat bu kirishni boshdan oxir qattiq chingitish kerak. Ko'proq ishlab chiqarganning, ko'proq zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besim bilan oz bo'lganning besimi zadılı oxşamaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çın tutuş gerek. Köləm, məxsulat mıxtari azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülsüb olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngən mu cahanda tupıraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Men 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini qoğduğandek qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öylani iniqlaş, tüzeş, ve terilgu yerini yezi iyilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının olduğunu iliş doğrusu da taleplerini oturup koydum. Münasibetlik tarmakla bir qatar yürüyüşlük tedbirlerini kullandı. Lekin terilgu yerlerini kalaymıqan işildiş ekvali kayıt çeklensim o yanılı tügümedi. Alaylık, bazı cayla asasi itizlani ilgili bilip, hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlanı ilgili bilib, nəçə 10 metr, hətta nəçə 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbığı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, lakin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacı siliş durğanda, bu yanıla kıspaylı.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Devletinin biyo-xevipsizlik tosqını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oxşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bizdi bolsun.

0: İngilizlik David Livingstone baykagan hem onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atagan. Şarkıratma etrafında Livingstone'nun mis heykeli var. Zimbabwe'dikiler bu şarkıratmanı Manjan Dünya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıda güldürmamalık yamğur degen mənide. Bu şarkıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarkıratmasının bir yeri məsikən. Ən çoğun çüş pərqi 108 bulup, Nikaragua şarkıratmasının gidin işkəsi çoğun. Şarkıratmanın oturçı iqim miqtari sekundiğı 1400 kubmetr. Yamğur pəsildə 5000 kubmetr qeytudu. Şarkıratmanın avazi və onundan payda bulğan 500 metr igizlikdiki tumanını nəçi 10 kilometr neridin anlıqılı və körgülü buludu. Havay. Havay taqım aralı Tinch Okeanın mərkizgi jaylaşqan. Bu aral yanartağının partilişdən payda bolğan. Umumi külümi 10,923 kvadrat ingiliz mili kelidu. Onun deniz rayonu külümi 4,508 kvadrat ingiliz mili. Quruqluq külümi 6,423 kvadrat ingiliz mili. Bir yılının tört pəsildə ən yuqarı oturca temperatura 33 selsiya gradustan içib ketməkdu. Ən tüən oturca temperatura 19 selsiya gradustan tüən bulmaydu. Havayının coğrafiyelik və ekologilik tamponluqi onu güzel cayğaylandırğan.
1: Buradar, siz bu bexatarlıq qalıpğan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıqta, bunun da taz könelmedim.
1: Bun bexatarlıq üçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasatkantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldım esma. Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikilip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpığını doğru kiyibilin. Bexatarlık kalpığı sizi koğdaydı.
4: Kadirlik dostlar, bazıları yokur boşluktan korkudu, bazıları ömçükten korkudu. Ameliyette hılmıxıl korkuş keserleri içi de, yeni nurğun az uçuraydıgan hem galiti korkuş keserleri mevcut. Biz bugün dünyada mevcut boğan 10 hıl galiti korkuş keseri bilen ortaklaşmaqçı. Birincisi, ömürçükten korkuş kesili. Ömürçükten korkuş kesilini dünyadaki en umumlaşkan korkuş kesilinin biri deyişki buludu. Nurgun kişilerde bu okul korkuş duygusu buluşuduki sebeplerinin biri şu ki, ula kurut ya ki ömürçük türdeki aşaretlerini yakış görmeydi. Ömürçükten korkuş kesilini gırptar boğan kişiler üçün etkanda ula, hatta ömürçükten resmini görüştüğünü halamaydı. Lekin, ömürçük değil naiti köp uçuraydıgan canlıq bulup, bazı cellada ömürçükten payda buluş qitimsani teximi köp buludu. Onun üstüge bazı ömürçükler hatta zeherlik geliyordu. Yokur boşluktan korkuş kesiliği. Nurgun kişiler boşluktan korkuş kesiliği naidi asan taqabıl turgulu buludu dep karaydı. Lekin, bu xil oy pütülleri xata. Bazı da ayrı plan oturup seperge çıkımız. Boşluktan korkuş kesiliği eğir bazı kişiler hatta uçuş ve ayrıplanğı okşa sözlerini anlısılı bir aram buldu. Çünkü ola pekat tesavurgu taynıpla özgü gayet zor yukarı boşluktan korkuş ve yemisi elip geliyordu. Karangudun korkuş kesilin. Bazıla karangudun korkudu. Ameliyette karangu keçe biz için en tayin mıyım? Bizden putkül biyologilik reytimimiz onunla muhtaş. Lekin karangudun korkuş kesili bağ bimarlar için etkanda keçinin yetip gelişi ulağa özlerinin kalbide mevcut buluş ihtimali bağ boğan varlık ve yemilerini ten elip geliyordu. Məsələn, qaranğı keçinin yetib gəlişi bilən onlarda nəfəs qıyınlaşış, tərləş, könlü ilişiş, təm sezimi qalam qalış qatarlıq bir yaramlıq alamətləri fayda buluşu mümkün. Bu, ulanın keçidə çırağını yandırıb andan uxlaydıqalıqıdan deyirək verirdi. Şunun üçün bu xil bemarlar qaranğı tonel ya ki başqa təbii nursuz caylağa qoqub kirəlməyirdi. Nutuqsızlaşdan qoqış kesili. Əgər siz bu xil qoqış kesilini isqilalmaqan bulsunuz, hayran qalmam. Siz bəlkin bunu qorqunuşluq dəb atılışqa ərzikdək qoqış kesili əməzgən dəb oylaşınız mümkün. Lekin bu xil alayda qoqış duyğusu bak işlərinin vəyimisini siz düşünəməyisiniz. Təsavvur qıpaqaylı, siz bir top dostunuz bilən billi bulsunuz, bəlkin yıqında yüzbərgən işlərini və əmdə neymiş qılış doğrusu da paranlaşınız mümkün. Lekin əgər sizdən nutuqdan qoqış kesili bulsa, bu adi işlərinimi orın deyəlməyisiniz. Aşkarı nutuk sözləşdən qoqış kesili bir top kişilərinin aldı da gəp qılışdan qoqışını görüstüdü. Nutuk sözləşdən qoqış kesili qırptar boğan kişilər, bir top kişilərinin aldı da sözləşki məcbur boğanda qorqunuş və təşviş hiss qılıdı. Eğir boğanda da jığ

Ата-алла перзетләдің тойыға арлыш валса қадуң қылап бұ. Дихтала даваблық программы бұзды болсын. Той қыдыш әр аялының тамамен өз ұқтиярлықы білен болышы керек. Әр қандақ бір тарапның қарш тарапның мәжбүрліші, әр қандақ тәшкілат яки шәхсінің арлыш веліші мәнне қылынуды. Ата-алланың перзентлерінің өйлінішіге арлыш веліші қануңғы қылап қылмыш болып, әхвалы иғыр болса, жинайет шәкілендіруші мүмкін. 19 yaşlı toy kılısı bulamdı. Kanunu belgelengen toy kılış yeşi erle 22 yaştın, ayalla 20 yaştın burun toy kılısı bulmaydı. 19 yaş kanunu belgelengen toy kılış yeşiği toşmağan bulup toy kılısı bulmaydı. Bir nevre ak sınırla toy kılısı bulamdı. Bir vasıta kandaş tukallarının ya ki 3 evlat içindeki şirem kandaş tukallarının toy kılışı menni kılınıdı. Bir nevre aksınıl üç evlat içindeki şirem kandaş tukanga teve bulup, toy kılsı bulmaydı. Toy mürasimi ötküzüp, öğün işgeti almasa, kanunluk er hotun bulamdı. Toy kılıdığan er ayal öğün işini tızımlaş organıga öz berip tızım tış gerek. Muş kanundaki belgelimigi uygun kelgeleri tızımgı elinip, öğün işgeti berilidu. Öğün iş tızımgı elingandın başlap, öğün iş münasibeti orantılıdu. Öğün işini tızımlatmakalla toluklap tızım tış gerek. Şuna öğün işini tızımlatıp, öğün iş kiti algan dinkin, andın resmi erkotun buludu. Öğün iş münasibetini kanun kovdaydı. Şuna toy mürasimi ötküzüp, öğün iş kiti almışsa kanunluk erkotun hesaplanmaydı. Özü bicirmigen öğün iş resmiyeti küşki iyi bulamdı. Tüvendik ehvallarının biri bolsa, öğün iş küşki iyi gelmez. Birinci, koş öğlengen bolsa. İkinci, toy kılışı menni kılıngan tukkancılık münasiyeti bolsa. Üçüncü, kanunu belgelengen öğleniş eşiği yetmigen bolsa. Özü bicirmigen öğleniş resmiyeti küşki iyi bulmaydıgan ekvalı kırmaydı. Sot mekkemesinin öğlenişini küşki iyi gelmez deyip ilan kılışını talep kılışkı bulmaydı. Er taraf ayal tarafının cismani bir hatarlıkıya tehdit edip toy kılgan bolsa, öğleniş münasiyeti küşki iyi bulamdı. Toy kılıç er ayalının tamamen öz ihtiyarlıkı bilen buluş gerek. Er kandak bir tarafının karşı tarafını mecburlaşı menni kılınıdı. Şuna mecburlaş arkalık toy kılgan bolsa, mecburlangan taraf halık sot mehkemesinin öğün işini küştün kaldırışın talep kılısı boludu. Er taraf ayal tarafının cismani bir hatarlıkıya tehdit edip toy kılgan bolsa, mecburlap toy kılışkı teve bulup, ayal taraf öğün işini küştün kaldırış hukukudun bekirman boludu. Mecburlaş kılmışı ahırlışı bir yıl içi de oturu koyuş gerek. Küştün kaldırılgan öğleniş baştıla küşki iyi bulmaydı. Toy dinkin karış tarafının iğir kesilini yuşurgalıkını baykısa kandaklış gerek. Bir tarafının iğir kesili bolsa öğlenişini tızımga aldırıştın ilgiri karış tarafke aynen eğitiş gerek. Aynen etmese karış taraf halık sot mekkemesinin öğlenişini küştün kaldırışın talep kılısı boludu. Öğünlüşünü küştün kaldırış telepini, küştün kaldırış sebebini bilgen ya ki bilişki tigiştik bulgan kündün başlap bir yıl içi de oturup koyuş gerek. Öğünlüş küştün kaldırılgan ikin kayıt tizimtip toy kılsa, ikinci toy hesaplanamdı. Küşki iyi bulmağan ya ki küştün kaldırılgan öğünlüş baştıla kanuni çekleş küçüge iyi gelmez. Alakadarlarının erkotulluk hukuki ve mecburiyeti yok. Şuna öğünlüş küştün kaldırılgan ikin kayıt tizimli tip toy kılsa,

Boş turgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtam mıxılaplı kılış şekillenidi. Tövende muhbirimiz Pazilat Arslan bu akta kanun düşentisi berdi.

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Guangdong Guizhou Hamkarlik Xizmat Korpusi, Jiang'an Korpusining boshlig'i Huang Yong mundaq dedi. Sharqi rayon bilan G'arbi rayon hamkorligi doimlik yangi bosqichga qadam qo'ydi. Biz siyosat purustini chin tutib, hamkorlik andasining u yasab sumruq jalb qilishdan, uni yaxshilab sumruq tanlash, zanjir yetishtirib to'p hosil qilishdek darajasini o'stirishga turtki bo'lib, kuchni markazlashtirib, xalqaralashgan yuqori texnikalik, raqamlashgan gitar kasbiy to'pini barpo qilamiz. Namratlıqdan qutuldurish ötkülge ucum qilish jengida g'alaba qilishdan 5 yillik ötkünçi mezgilini ta'sis qilishgacha, andan doimlik yar yurak bo'lishni qanot yoydirishgacha, boshchi Xi Jinping yezigiliki yezlarning taraqqiyotiga boshdan oxir yuksak ahamiyat berdi. 2024 yili 4 oyda boshchi Xi Jinping yangi davrda g'arb rayonini keng ko'lamda ichishga turtki bo'lish suhbat yig'inida munularni ta'kidladi. Yez kentlerini güllendiriş stratejisini çoğunlukla yolga koyup, devlet yez kentlerini güllendiriş bu için noktalık yerden beyirdiğin nayelerini kollas salmakını aşırıp, tüven kırımlık ahaliler ve terakki tapmağın rayonlarına daimlik yer yürek buluş mekanizmini ornutup, kölemlik kaydı namaratlaşıp geçişinin katli aldın iliş gerek. Bu yıl merkezden birinci numaralı kojiti de daimlik, delcayda yer yürek buluşun yolga koyuş, tuncuk etim oturgu koyuldu. Hem de bu vaxta sistemlik orullaştırma çıkarıldı. Jaylar nazarat qilish, o'lchash, yar yurak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta namratlashib ketish va namratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam oilalarga qarab yar yurak bo'lish tadbirlarini dal joyda amaliyalashtiradi. Anhuyning to'ngling o'lka darajalik qayta namratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazarat qilish, o'lchash tizimiga tayinib, buyuk ma'lumot tarmoqlari oldin signal berish, doira xizmatchilari oilalarga kirib radki turg'uzib tekshirish, ammo kodni skanerlab o'z oldiga iltimos qilish bo'yicha to'liq yip qalqiliq farqlandirish mexanizmini barpo qilib, nazorat qilish o'lchash doirasini barliq yezi aholilarigacha umumlashtirib, harakatchan dal joyda boshqarishni yo'lga qo'yib, uzoq muddat yar yurak bo'lish belgisini turaqsizlashtirdi. Tongling shahrlik yezgiliki yezi idorasining 4-chi darajalik takshirib tadqiq qilg'uchisi Zingxian mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutuldurish ötkülge ucum qilish ötkinci mezgildiki jipslashtirib yar yurak bo'lishdan doimlik dal joyda yar yurak bo'lishgacha xavf xatarni baldur bayqash, baldur aralashish, baldur yar yurak bo'lishni ishga oshirib, tuvan chekni saqlash bilan bir vaqtda ommaning o'z oldiga taraqqiy qilish harakatlantirgich kuchini qo'zg'odik. Kasb va ishga o'rinlashish ommaning namratlıqdan qutulib kirimni oshirishning oshquchi. Jaylar nayeni birlik qilib sharoitga qarab ish ko'rib, yar yurak bo'lish yetakchi kasblarini bekitdi. Mamlakat bo'yicha yar yurak bo'lish yetakchi kasblarining umumiy mahsulot qimmati 2 trillion yuandan oshdi. Xinan Xinyangning Xuibin nayesi bosh zavod qo'shilgan yez bozor shoba zavodi qo'shilgan kent darajalik gullandirish sexidan iborat 3 darajalik kasblar bo'yicha yar yurak bo'lish andisini kengaytirib, Karxanlarni ishlab chiqarish liniyasini yez kentlarning birinchi sepiga yuzlandirishga yetaklab, elektr, odam ishlatish qatorliq muhim omillar kapolatini mos qadamda mukammallashtirib, ommaning yaqin atrofda ishga o'rinlashidagi oxirgi 1 kilometrni haqiqiy ravonlashtirdi. Shu joydagi bir kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarish mas'uli Jang Ching mundaq dedi. Sexni kent qurishdagi eng chong afzallik shuki, bu orqali yez kentlardagi bekor amgak kuchlarini jallandirg'uli bo'ladi. Hozir yurtdoshlarning muqim kirimi bor bo'ldi. Xizmat aktivligi nihoyatda yuqori. Ishlab chiqarish iqtidorimiz muqim o'sib, korxona bilan ammo qo'shnilik nabga erishib, tang taraqqiy qilishni haqiqiy ishga oshirdik. Bu yil 6 oygacha mamlakat bo'yicha nomratlikdan qutulgan aholilardan ishlaguvchilar 32 milliondan oshdi. Buning ichida Sharq rayon bilan G'arb rayonning amgak hamkorligini ilgari surish, o'lka olqib ishlash qatnash to'liqlamasi berish, o'zgacha amgak markasini yetildirish qatorliq shakllar orqali o'lka sirtida 13 milliondan ortiq kishi ishga o'rinlashdi. Yez kentlarning ommaviy farovonlik ish o'rni, ishga o'rinlashga yar yurak bo'lish sexi va ish tip berish yo'li bilan qutquzish qatorliq roli joriy qildirilib, o'lka ichida ishga o'rinlashganlar 19 milliondan oshdi. Yezigiliki yez ministrligi yar yurak bo'lish mahkamasining boshlig'i Shu Jianmin munolarni bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimlik yar yurak bo'lishni butun kuch bilan chang tutamiz. Nazorat qilish o'lchash tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, ichish shaklidagi yar yurak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yurak bo'lishni doimlik kuchaytiramiz.
Yez kentlerini güllendiriş bu için noktuluk yer yürek buluş nayelerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Garbı rayonunun hemkarlışı, merkez orullarının noktuluk yer yürek buluşu, kent tutup yer yürek buluş bilen cemiyetinin yer yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağın rayonlarının terakket iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cayda köçürülgen ammanın işlep çıkırış durmuş ekvalini doğumluk ızgoğlap tekşürüp, emliliği kıyınçılıkını yalkılışını ilgiri sürümüz.

0: Qadirlik dostlar, oqış yaşadaki miyip balalarının mektepte oqışıqı münasiyatlık mühim orullaştırış elan kılındı. Muhbirimiz Abduhalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yakında Maarif Ministerliği Qatarlıq yeti tarmaq, Alaydı Maarif Tərəqiyatını östürüşünün 15. 5 yıllık hareket planını elan kılıp, Alaydı Maarif İctimai Mülazımetinin umumiyüzlük nəb yetkizişçallıqı, kolaylıqlıqı, əpçil buluşunu üzlüksüz östürüp, Meyip balalarının mektepki texmi yaxşı sındırıp, cemiyetki yüzlenip, ömür vayet ösüp yetiliş imkaniyeti gege kılışkı küçüdü. 2030 yılı barğanda, oqış yaşıdaki meyip balalarının mecburiyet maarifi boyunca mektepki kiriş nisbeti 97%'den yukur götürüldü. Hareket planı da, Alaydı Maarifinin tərəqqiyat kanuniyeti ve meyip balalar, ösmürlerinin ügünüş kanuniyeti əməl kılıp, Umumiyüzlük nəb yetkizüş tərəqiyyatı da çın turub, pərəqsiz oqtuş da çın turub, rəqəmlik hüquq beriş da çın turub. Oquqçılarga onlarının qabiliyyətigə əsasən oqtuş, köpxıllıq da çın turub, özüge tayinib, yuqur sübətlik Alaydı Maarif sistemisi quruluşuna tezlətib, Alaydı

biriktirip, şaraiti yar beredigan umumi menfaatdarlık yeslileri, MEEP okuçlarını kabul kıladigan adetki ottira başlangıç mekteplerde alayda maarif bölümü yaki sınıfı tesis kılışını ilgeri söyleş gerek. Alayda maarif mektepleri ve şaraiti yar beredigan balılar paravallık aparatları MEEP balılarının salametlik nesliği keltiriş aparatlarının okuş işimi toşmakallar bölümü. Yaki koşumça yeslilerini yakşı şaraiti yar beredigan balılar paravallık aparatlarının alayda maarif mektepi sınıfı tesis kılışını kollaş gerek. Yakın etrafta kolaylık buluş prensipi de çantırıp, umumi menfaatdarlık karakterideki yeslilerini kollap, adetki otura başlangıç mekteplerinin rayon içindeki yesli, adetki mektep turmuşu maslış alaydıgan miyip balılarını aldın kabul kalıp, sınıf boyca okuşki tigişliklerinin emmisini sındırış, kirişki tigişliklerinin emmisini mektep yesligi kırdırışını işkaşırış gerek.

0: kimlerinki? Günde anlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, bu yaş baskıçıdaki ballarını uğurmasızlık gerek. 3 yaştın tüven balların oruçku bulmaydı. 3 yaştın ilgirki mezgil ballarının psikik cahitin öz bitilişteki en mühim mezgil. Bu mezgilde ballarının psikik terakiyatı tek piş bitilmegelikten kaydı inginin kemcil buluşu normal. Eğer bu vakitte ballarını uğurup tırlasa, terbiye önümü bulmaylı kalmazdın. Belki ballar korkuncak, özgü işe mesbulup gelip, psikik terakiyatı təsir yetidi. Ondaqda atanlar kandaklışı gerek, bala yolsuzluk kılganda, atanlar soğukkan, səvircan bulup, onun bilen karı bulmasa, bala yolsuzluk kılıp yığılaşının paydası yokluğunu asla düşündü. Şuna atanlar ergiz balının yolsuzluk kılışıgı aktif inkas kaydırmasızlığı gerek. Bulmasa balalar orunsuz yığılaş, galiba kılış bilen, mesele kılışka, ya ki öz arzusunu kandırışkı künü valudu. 6 yaştan aşkan balaların oruşku bulmaydı. Bu baskışta meyli erkek zoravallıqı ya ki tıl zoravallıqı bolsun. Hemisi asalla ballarının gururuğu tigip, ballarda özünü kemistiş, özünü biliş tüven buluştek karakter payda kılıp, kişilik münasiyetliği paydasız təsir görüstüdü. Bu yaştaki ballar Allah kaçan davliyi düşündüğün boğaşka, aldı bile onlarla gep kılış ve düşündürüş porusu berip, könleden nemi oylağalıqını, nemi üçün bunda kıldıqalıqını inik biliş gerek. Atalarının ayıplaydığını balamaz, belki olanın kılmışı bulup, ballarının ahlak pəziletini tənqitləşke bulmaydı. Balağat yetiş mezgildeki balların oruşku bulmaydı. Balağat yetiş mezgildeki ballar hudi tayçak kokşaydı. Ula hem şok hem cahil geliydi. Ulanı kontrol kılgan seri, urup tıllıgan seri karşılık oludu. Atalar özün royu altını yakıştan şep, səvircan, kankorsak bulup, ballarını az ayıplaşı. Özara köprek düşünüş asılı kılışı gerek. Balağat yetiş mezgildeki ballar bilen yakşı münasiyet oranı için en yakşı yolu özara baraver buluş ve özara örmetleş. Şuna bu mezgilde atanlar ballar bilen oturduki alakının ravallıqını saklaş gerek. Menimce kaç yaş baskıçıdaki ballar bolsun yenilen özara fikir almaştırış asasıdaki terbiyen asas kısa önümü tekimi yakşı bulundu.
2: Anla vatanımlar. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalınışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Adısının 101 sebebini birleştirip, yakında sot mekkemesi bundak hüküm çıkardı. Hatlaş Memlek Seli Şirketi 40% tölem cevapkarlıkını üstü kalıdı. 60%'ini hıfamlik özü üstü kalıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Hektilep Kanun Destoru'nun 1165. maddesi de bundak belgelengir. Hatalık ötküzüp başkalarının hektilep hukuk menfaatine ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Kanundaki belgelim boyunca hatalıkı badep karalgan hareket ilgileri özünün hatalık ötküzmegenlikini ispatlap berelmese hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü giriş gerek. 1256. maddesi de bundak belgelengen. Ambevi yolga menişki tosalgı bulunan derslerini dövlep, töküp, çeçip koyuş sebebinin başkalarına ziyan yetse, hareket ilgisi hukuk çekiliş cevapkarlıkını üstü kalıdı. Ambevi yolunu başkurguçı adalaş, asıraş, agah biriş katarlık mecburiyetlerde adaklılıkını ispatlap berelmese, münasip cevapkarlıkını üstü geliş gerek. Sodiye bundak tep eskertti. Yukarı süratlik yolunu çarılıp tevşürüş şekilge ayınıp kalsıp olmaydı. Çokum yolunun yukarı hıyım katerlik buluş alaylıkkiyi maslaştırıp, vaxtıda bir mümür tevşürüş, tosalgılarını tez adalaş, katerli udulluk tüketişini işkaşırış gerek. Yolda yuşurun hıyıp buluş, başkurguç tarafının toluk cevapkarlıkı teve emez. Eğri gücü bir katerlikke dikkat kılış mecburiyette ada kılmağın. Özde hatalık saklanan bolsa, münasip cevapkarlığın üstü geliş gerek.

Boş durgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtam xilaflıq kılış şəkilini de. Tövende muhbirimiz Pəzilat Arslan bu haqda kanun çüşentisi bir odur.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Çırıldı, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot içirdiğinde ters kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkemizini işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten ters döktü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Urgan porti etrafıga jaylaşkan ikki beliqçi kemisining şu günü keşte düşmen tarafının uçkutsuz ayrıplanının hücumuna uçurganlıkını, kemideki nurgun beliqçinin yokap ketkenligini, növette kutkuzuş hareketinin kanat yaydırılganlıkını bildirdi. Parahotlarni izqoglash uçurudu körüstülüşçe, Ormuz boğuzuda ötken haftanın ahırdaki iki gün içinde parahotlarının kündülük yürüyüş miktarı azayıp ketken. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Sajappar.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yemen hükümet armiyasının komandiri 9. ayının 10. günü mandak dedi. Yemen'in garbi canıbıdaki Taiz ölküsüdeki stratejilik muhim cayı. Kızıl Deniz Port şehri Moha şu günü Kusey Kurallıkları tarafından işgal kılındı. Yemen'deki Kusey Kurallıkları yakından buyan Saudi Arabistan rehberlikideki Birleşme Armiye ve Yemen hükümet armiyası bilen Yemen'deki nurgun urus sepede yetişti. Hem de Saudi Arabistan'a hücum kıldı. Yemen vaziyeti de zor davalguş görüldü. Tahlilçile mındak tep kardı. 2022 yıldaki uruş toktutuş gelişimi Yemen'nin işki ziddiyetini hal kılalmadı. Bu devletin işki küsseleştirmesindeki özgürüş hem de Amerika bilen İran uruşu Yemen'deki uruş otunun kaydı yenişedeki asaslık sebep. Bu kitim tokunuş devamlı keskinleşse, Otur Şarık rayonunun kalay makançılıkıdaki iğırlaştırıcı bulup kalıdı. Tokunuşun derecesi tez süratli östü. Bu kitimki Yemen tokunuşu 7. ayının otturlarda başlandı. 7. ayının 13. günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ını mezkur kurallıkla kontrol kılıvatkan Sana halkara aerodromuğa hava hücumu kıldı dep ayıpladı. Hem de Saudi Arabistan'ının janıbığa başkurulduğan bomba koyup berip öç aldı. Bunun bilen Kusey Kurallıkları bilen Saudi Arabistan'ı arsıdaki 4 yıldın artık devamlaşkan nisbi tınıç vaziyet buzup taşlandı. Şunun dinkiyen Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ı kollaydıgan Yemen hükümet armiyası bilen köp qetim uruş kıldı. Hem de Saudi Arabistan'ının soda parahotları ve herbi energiya eslehalarga köp qetim hücum kıldı. Saudi Arabistan'ı mı Kusey Kurallıklarının nişallarına köp qetim hava hücumu kozgıdı. 9. ay kirgendim buyan tokunuş nurgun seplerde evcige çıktı. Kusey Kurallıklarının Saudi Arabistan'ı zerbe beriş dairesi körünerlik kengaydı. Kusey Kurallıkları 9. ayının 8. günü Saudi Arabistan'ının yakında Yemen'deki herbi herkitige inkas kaytırışını bağını kılıp, Saudi Arabistan'ının canıbıdaki herbi ve neft eslehalarga kengkülemlik başkurulduğan bomba ve kuşkutsuz ayrıplan hücumu kozgıdı. Saudi Arabistan'ı yetekçilikideki köp devlet birleşme armiyası Ebha, Cazan, Neciran Katarlık şehirlerdeki Xalq və iqtisad əsləhələrinin ucum qovçurqallıqını. Ayalla və balılanı öz işçi qalqan 73 adəmnin yarlanqallıqını cəzimləşdirdi. 9-cu ayının 9-cu günü Köp Dövlət Birləşmə Armiyası yenimindaq deydi. Kusey Kurallıqları şu günü ballistik başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayrıplan bilən Səudi Ərəbistanının Xamis Muşahid, Ebha, Cazan Katarlık Nurgun şehirlerge hücum kozgıdı.

ının ihtiyacıgı seliştirganda, u yanıla kıspaylıq hesaplanıdı. Şehir kuruş, sanaat bilen şoğulunuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisige yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rədk turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp orman bina kıladığa. Kökertiş bilen şoğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abtunum rayon, bivast karaçlıq şehirle açlıq işlep çıkırışkı işiltilip atkan hazırkı terilgu yerlerini cezmen saklap kılış gerek. Hem diyeni azay tışkı bolmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın süpetnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muyum tutka. Onu katli eğişmay tutup, berpa kılışının ölçümü ve süpütünü östürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü osulgı kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işgı aşırış gerek. Bu cihette katli niyetki gelip, xajlaşki tegişlik bulunu çokum xajlaşımız gerek. Karı tuprağını koğdaşını çoğun iş katı ardı tutup, karı tuprağının yakış paydalanış, onu obdan güçlendiriş gerek. Kişi bar katlık tedbirlerini kolunup, terilgu yerini koğdaşının en katlık tüzümünü emelileştiriş gerek. Kıl diyenini kılmıgan, kılma diyenini kılgan, mesuliyetini ada kılmıgan, mesuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlıkını katlık sürüştürüş gerek. Terilgu yerinin barı şu, məhsulatını mukumlaştırış, aşırışının tüp çıkış yolu pen teknikida. Biyotexnika ve uçur teknikisini alahidlik kılgan yeni bir növetlik yezigilik pen teknika inkılabı da zor bösş hasıl kılınış aldı duruvatıdı. Her kaysi devletle yukarı pelleni talışıvatıdı. Yezigilik çoğun devleti bulu süpütümüz bilen arkada kalsak hergiz bulmaydı. Yezigilik pen teknikisi da özgü tayiniş, özünü kudret taptırıştı çıntırıp, yezi ilgilikigi dair aşkışlık, yadroluk texnikada da ötkelgi hocum kılışını tez algı selzitiş gerek. Mən kayt-kaytı oylanıp, yezi ilgilikini zamani vilaştırışta uruk asas diyen bu noktini çokum aydınlaştırış gereklikini eskildim. Mən bu məsilini bu kitimki Merkez İxtisat Xizmeti yığını da məxsuz təkitildim. Bundaq üskünə Ondaq üskünə, bundaq şarait, ondaq şarait bolğını bilən sortlıq uruq bolmasa, yezi igilikini zamanivilaşdırıqılı bolmaydı. Dadır uruq qatarlıq uruqlarını yaxşılaş doğrusu da köp yıl toxtaldıq. Lekin böz hasıl qılış sürəti yanıla köngüldük edək bolmadı. Qaldın boğuduğan texnikalarda böz hasıl qılıştək qeyrət bilən yönüş və nişanını aydınlaşdırıb, yezi igiliki də Biosort yetiştirişki dair zor pen teknika türlerini tez yolu koyup, muhim yezigilik məhsulatlarının uruq mənbəsini öz aldığı etildiriş. Kontrol kılgılı buluşunu baldurak işqaşırış gerek. Münasuvatlik tarmaqla katlıq nazarat kılış başkuruş, xövb xətərini kontrol kılgılı buluş aldınki şərti astıda biosort yetiştiriş boyunca tətqiq kılıp yaratış. Kolun işini tez algı sildiş gerek. Pen teknikini kendi ailelerge yetküzüş yollarını tez ravallaştırıp, hükümetinin amivi paravallık mulazimeti bilen icdimailaşkan bazar mulazimetinin hemkarlaşıp küş çıkırışını ilgiri sürüş gerek. Hem Nerstory, çoğunsallık məlumat qatarlık zamanivi uçur teknikisinin paydınıp, akıl yezi ilgilikini terakki kıldırıp, hem Kurutup ambardı saklaş, tonlatkuluk yeni peti saklaş, yezigilik maşilleri katarlık zamanivi yezigilik maddi cabdokları cahetiki kemtüklükünü tezden toluklap, bulup mu muhim yezigilik cabdoklarını öz aldığı tatkik kılıp yasaş salmıkını aşırıp, hayvanat, üsümlük yokumunun aldığını iliş ve karantin kılış sistemisi, apettin mudapiliniş, apet zihnini azayt sistemisi kuruluşlarını küçeytiş gerek. Dikkallarının açlık teriş aktiflikini kozgaşının aşkıcı, dikkallarını açlık teriştin pul tapalaydıgan kılışta. Bu birkaç yılda açlık terişinin tennerhi işip getti. Ünümü yukur bulmadı.
Nurgun jayla, hatto uda

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılığında sözlügen Devletinin biyo-xevipsizlik tosqını hakiki müstakkemleş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

0: Biriniz aldı da çota. Bek mu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kalmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik hualogun partiyi kırış ıltımasının tesliklanganlıkını okkandın kiyin ayacallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımımdan Cumhur Kompartiyası kırdım. Partiyanın programısını ima ettim. Partiyan izahlamısına emel kırdım. Partiyan esaslı mecburiyetini oda kırdım. Partiyanın kararını icra kırdım. Partiyanın insanlığa katkı raya kırdım. Partiyanın mehbiyetliğini saklayın. Partiyaya sadık kırdım. Partiyanın işte onuncu gücün ömür ayı güneş kırdım. Partiye ağırlık için varlığımı kurmandırışta her vakit reyem durma. Partiye rengi asılı kılmayın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vetemperver zatlar muşunda vədi bergen.
0: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çınsaqlap, uni məngü untumaylı.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Сүйімлік достлар, рәңдар мәзмұлла білен толған программымыз шутапты дауымын шуатыды. Яқтырып аңлығыныңлардың наайты құшал болу атымыз. Әлбәтті, вақтымыз бұна айты қыз. Жылла біздің вақытны мәнісіз өткізіп, сұрап қылел етішімізге бәрдашлық беремейді. Біз аятымызды мәнілік өткіз үшін тұрышымыз керек. Hayatımızın keyingi baharını kutuvilish uchun yo'lga chiqishimiz kerak. Biz bu hayotimizda yolg'izlik his qilgan bo'lsakmi, ya'ni erkin qushlardek xushol yashashni bilishimiz kerak. Shuning uchun qushoq tushak ishlar uchun bek boshqa turib ketdim. Bir odam nom obro'yini bir yoqqa qayirib qo'yib, shohrat parastlik sababidan tushkunlashib ketgan ro'yi holatini o'ngshay olsa-la bu dünyadaki güzellikni tonup yeterliydi. Turmuş boğan pozisyonunuz her vakit doğru olsun. Özünüzde erkin, doğru, azadı tutun. Her bir gününüzde hoşallık emrabı olsun. Açıkınız kegende, könülsüz işler uyulukkanda, çoğunkur bir nefes ilimdi. Radyonlu uçlağa şundak bir tevziye geliyordu ki, hatır izleşini adet kılın. Çünkü psikologların nurgun ruhi keserlerini davalaş, tekşürüş, uzun müddet tetkik kılış arkalık erişken hulası şu ki, bir adam yüzü bilen özü çıkışıp ütkeye vakti da başkalar bilen çıkışıp ütkeleydi. Açıkınız gelgen de köğünsüz işlağı yolukkan da hatır yazım. Özünüz bilen diyaloglu şun. Könlünüzdeki şu hasretiniz ne? Kaygınız ne? Kalemge ilin. Hoşallıkınız da mı kalemge ilin? Bana bu vakti da adam özünün ruhu bilen bir hoşallık bağlanışı hasıl kılalaydı. Minnettarlık bilen, memnuniyet bilen, epuçallık bilen bu hayatın imtihanı kıska

intayin ahamiyatlik ekanligini his qilib yashang. Güzelliklerden huzurlunun, güzellik her vakit sizge yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlı sizler için.

Сөйімдік достла, шу тапты аңлап атқаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысы. Біз хайатны сөйгі жіләміз. Әр бір дәмлірдің күзәлікні байқығы жіләміз. Бұ дүнияда күзәлікні сөймейдіған адам болмыз керек. Әмі адам күзәлікні сөйді. Оны интілуді. Әмейше күзәлікні ақ көңілліктің, яқшылықтың, güzel pezilettin izdeydi. Bizdim közümüz gibi birin çok çelikidığını mı? Şu güzel şeyle, şu güzel kişiyle, şu güzel menzirle. Hem uşakta psikologlar mı şundak bir tecrübe izdigen. Yani şüphacı resimle ilip, sınak kılın uçulağı begen. Bu şüphacı resimdeki Adem'nin birisi naid çıraylık. Birisi naid set. Yani birisi adetli kişi bulup, hiç kandak düşünce ve menzir bombağın ehvalda kimden eski adam işkerlikini eğitip bir işini etkanda ve köp sandaki kişiyle set adamını eski yedi işken. Demek çıraylık nersiyle kişiye haman yakış tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez. Belki bizden kalıp güzellikimizde mi öz çıkardı. Kiyim bilen boyuğuca teşin ne? İlim bilen zinnetligin işini diyen bir şiir var. Parijdeki Bümeryem Çirkavi diyen romandaki Victor Hugo'nun ki kaşımı da intayın set körümsüz bir malay. Lekin onun kalp güzelliği şunçilik güzel. Ama destekki tesiratta durgun kişiyle kaşımı da o karta başkaçı duyguldu boğan, yani onu başkaçı oylap kalan. Demek Victor Hugo ne mi demek şeydi ya vaxtı da? Turkun çıraylık olsun hesap emez. İşçen mi çıraylık olsun? Ken korsak bol, ademi bol, mert bol, isil peziletlik adem bol diye. Şun aşka, işçimiz mi güzel olsun, teşimiz mi güzel olsun? Kündü pakız yürüşke adetli neyli. Kündü muncuğu çüşeyli. Çişimizni bir kündü iki üç kütüm çotkılaylı. Kimlerimizni kündü jüp, rətl. Başkılağı kör neyli. Şunu olen bile, royumuzni jüp duruşni, royumuzni tazlap duruşni unutup kanmaylı. Kitap göreyli. Yani özümüzni perviş kılaylı. Bana muşundak boğa vaxtı da hem madem yaş gördü hem madem hürmetlendi. Kalbimiz güzel bolsa ağzımızdan güzel sözler çıkadı. Yürüş duruşumuz retlik pakız bolsa biz başkalağı yakış tesir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikki intilgücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylü güce. Yani ondak bolsa şu güzellikini küylerimizde küyleyelim.

xırıldap yatqan iyiqnin yeniği ehtiyat bilen yıqınlaştı. Köz çanaqları yaşqı tolğan iyiq, qatırlı qurallarını tanlap turğan, bu rahimsiz adamlarga nəprətge tolğan közlerini nəştərdək qadap turatdı. Lekin, o şu tapta özge qas qılıvatqan bu taş yürek adamlar bilen ilişiş və ulanı qiymi çiymi qılıp taşlaş iqtidarıdın qalğan idi. O, əmdi orundan turalmaydı. Şuna mergen bilen onun şerikleri qıltaq küşken bu bicari eyiğini rahimsizlerce dumbalıdı. Neyzi sancıb, onun kanini ötmütüş qılıp etdi. Ahırda, xancar bilen onu boğuzlap, tapallarını kesip aldı. Eyiğini soyup, terisini yerge yiyip atkan mergen bilen onun şerikleri yeniden dikildap ötüp ketip atkan boğu balısını körüp qaldı. O kiçik, hem çıraylıq bulup, bayını korçaqılı oxşaydı. Yeltapan, İşki sekrep beripli onu tutup aldı. Boğu balısı mergenin koludaki kanğı boyalgan piçakı çekçeyip karap, hədəb tipçekleydi. Brader, ona qatçıdı suyup kavap kığına, dedi mergen koludaki piçakını yeltapanın aldığı taşlap. Bu canavarının güşü bektatlıq boludu. Mergen ağızıgı kelgen seyirik sonu gürttü yütüp etip tamakını koluğa aldı. Yeltapan yerdeki piçakını koluğa elip, Tıpırlap turgan boğu balısının geliği əmdili süreydep turganda, yıqılı jaydın eyiqnin hörkürgen avazı anlandı. Bu avaz bekme korkunuşluk edi. Korkup ketken yeltapanın koldaki piçak yergi tüşüp ketti. Boğu balısı onun koludun yolkunup çıkıp, tezlikte keçip, bir dämdili közdün gayıp boldı. Mergen bilen onun şerikleri özlerge qarap, oqtek etilip kilivatkan yoğan bir eyiqni gördü. Eyiq, sürlük, Hem gazaplik körünetti. O iyiq terisi yiyilgan jayğı yıqılışıplı qalğan idi. Uzun tura koludaki nayzini iyiqqa qartıp etişqa tayyarlandı. Atma! Dep varqırdı ölər tirilişiga qarmay qeçip ketip atqan mergen kəyniga burulup. Tez qaş! Jinadan ayrılsan! Iyiq etilip kilip, özgi nayzı atmaqçı bulup atqan uzun turanı qamallap tutqınıca yıraqqa perqirtip taşlap etdi. Və ölgən iyiqnin terisini purap, Dəhşətli körkirəb, çik turğını cə, beşini çayqab, aldığı yoluq qaldaki dəldərəqləni yolub taşlıqılı durdu. Özünü tərəb-tərəbki urub, xırıldab, örkirəb, yerləni tılğab yürgən ərkək eyiqnin qanğı tolğan közlərdən toxtumay yaş qoyaladdı. Öltürülgən eyiqnin terisi yiyitilğan cayının nerisi da uzun turanın qanğı boyalğan cəsti yatatdı. O, sunup getgən nəyizini çiğn tutub alğan idi. Mergen bilen yeltapan iyiq terisi üçün hayatıdan ayrılgan bu şerikinin ölügini taşlap, keçip getdi. Ormandaki cesed. Polat bilen lejün adeti boyca orman arılap keti vatatdi. Ulanın atları tuyuqsuz ürküp, pışkırgılı tordi. Lejün yolgı sepsilip, yoğan qarğayının yenide sona ilinip yatkan bir adamni körüp qaldi. Ətrat başlıqı, qaran, dedi o Polatqa yolunun çetide yatkan adamni körüstüp. Au, yedi bir adam yatudu. Ula attın sekrep düşüp, etrafını hoşyarlık bilen közetti ve yatkan adamının yeniği geldi. Bu, uzun turanın cesti idi. Kiyimleri titilip, bedelleri kanğı boyalgan uzun tura neyzinin sunuqını çın tutu algan idi. Onun koludaki sunuq neyzinin uçı da kapkarı kan uyup kalgan idi. Polat, uzun turanın ölgelikini cezimleştirdi. Bu adam, iyiqni ucumu uçurap ölgende kılıdı. Dedi Lijun uzun turanın boyun hem kollardaki yarı ızlırgı kırıp. Onun beşimi yerlip getipdi. Karan, dərəxtimi kan turdu. Polat, yoğan qarğaydı qitip kalan kallargı sinçilap qaradı. Ölgen adamının beşi şu yergi tekkende kılattı. Ula, etrapını inçki közütüp, yıqılı caydı yatkan eyiqnin terisi bilen göşünü körüp qaldı. Eyiq terisinin yeni da yoğan bir kaltak bilen uzun bir kılışmi yatattı. Bu qallıq mənzire bu yerdə ətkəsçilərinin hərəkət qılğanlığını isbatlap turatdı. Polat iyiq terisinin yenidiki toxmaq bilən qılışını qolğa elib qoşumusunu tördü. Sunğan nəyzinin 20 ölgən av adamın qoluda. 20 bu yerdə turdu ufqam. Dedi Polat lejüngə qarab. Ondaqdı bu qorallar zadı kimlərinin? Minincə bu iyiqni öldürgənlərinin arasında çoxun başqa ətkəsçilərmi var? Lekin ula iyiq terisini mə qorallarını mı amay getibdi? Ula neymiş ki bunda kılıdı? Bunun da çoğun bir sebep var. Lekin ula bu tiyat yerden her giz vazgeçmeydi ufkam. Tekliniz doğru atırat başlığı. Dedi Lijun atırapıgı səgeklik bilen kırıp. Ula bu yergi yeni kilişi mümkün.

0: Şuna biz yoşunup dursak bular mı ki? Ya kufkam, biz vaktini ötküzüp etmeyli. Dedi Polat kesipla. Sen derhal yolu çıkıp kongan idarısıgı haber kıgın. Sen ulanı başlap kegüce, men bu yerden kozgalmay turay. Makul atırat başlığı, ehtiyat kılın amisa. Lijun atkı çabdeslik bilen minip tez yürüp getti. Mergen bilen yel tapan cübdeden ayrılıp, əsəbiyleşken erkek iyiğinin el pazıdan korkup, xeyli yıraqa berip yoşurunu valgan idi. İyiğinin örgürşi besilişi bilen ulanın könlü ornığı çüştü. İyiğinin teresedin ula hergizmi vazgeçelmeydi. Şu tere bu dünya humar etkesçilerini cinnedin ayrılışkı tas kalgan şu cayga yeni tartavat attı. Şunun bilen ula iyiğ kapkanı çüşken cayga karap mandı.
1: Uzun tıra kandak turuvatkandı.
0: Dedi yeltapan ensirep. İyiğ onu öltürüp koygan mıdı?
2: Özdün kesin.
0: Dedi mergen açıklanıp. Kim onu gazapınıp kilovatkan iyiğ neyzatsın depto.
1: Özünü kutuldıray digendu.
0: Dedi yeltapan mergenin gipini toğır tapmay.
1: Kimnin özünü ölümgü tutup bəgüsü badaysan?
0: İyiğ terisi kalgan cayığı ehtiyat bilen yıkılışıvatkan mergen bilen yeltapan o yerde etrapını közütüp turgan korallık orman saxtısını körüp çüçüp ketti. Ve enişkinici asta kendine çekindi.
1: Ehval çatak, dedi mergen calaklap titirip. Uzun tıra kolu çüp kağa okşaydı. Sakçılar onun şeriklerini mi tutumuzda bizden saklap durgan da kılıdı. Bu yerden tez keteyli.
0: Ula Polat'ın körüp kilişten ensirip, özlerini dereklerinin daldısıgı ilip, putunun uçudu dessep minip, eyik öldürülgen caydan yıraklaştı.
1: Hey, bu yerge kiliş bilen tokmağını neymiş kime taşlap koygandımız,
0: dedi mergen beşine çaykap.
1: Әмді сақчыланың дектіні қозғап қойдыған болдық. Узун тұрағымы ішенгілі болмайды деген
0: ә? Деді елтапан қолларын шылтып тұрып.
1: Бұй игіз болғыны білән әхлі оқ неме ә? О, сақчыла бір қыстыса, біздің сетевет іштен янмайды.
2: Шоңы біз узун тұраның өліктіреклікіне, азыр қайер дішкелікіне білмесек болмайды.
0: Деді мәрген елтапанның көзіге қатынып. Бұл хәбер ауылдыкілерінің арсығы чоқым тарқайды.
1: Шоңа сен вақтыда тың-тыңлап бақ. Мақұл.
0: Xojayin yeltapanni orman saqchilari bilan chorvachilar orasidagi uchurlarni vaqti-vaqtida egilab turish maqsadida o'z topiga qaytib olgan edi. Mol dunyoni ko'rsa, qerindoshlarini musitib etishdan yonmaydigan yeltapan atkaschilarning maxfiyatligini saqlash va ularga zarur uchurlarni yetkazish jihati ko'zga ko'rinib, xojayinning ishonchiga erishgan edi. Atrofni o'sharlik bilan ko'zib turgan Polat atkaschilarning iyiqning tayyor terisini olg'ili kelmaydi degil bo'lmaydi. Meningcha Ölgen ağı adamı çoğum şulanın şeriki. Ätkestiler onun derkini kınmay kamaydı. Şuna kongan idarısının sakçıları kaygıcı uşşar turmusan bommaydı o digerlerini könlüdün ötközdi. Bu yerde yüzbergen vaqanın ular akşam say içindeki önkürdün kolgu çürgen tere hem müngüzle bilen alaqısı bardakli kalatdi. Ormanların arısı da kaynı-kaynıdın yüzberi vatkan bu kanunsuz hareketle vatanının güzel tağ deryalarığı çoğunkur muhabbet bağlıgan bu mesuliyetcan vicdallık yigitinin yürgünü azaplaydı.
1: Ulanı tez kolgu çüşürüp, karı kolunu vaxtıda kesip etmesek, el yurt bizden razı bulamdı,
0: dep oylaydı o iç açıq bulup.
1: Xorki üsüp ketken bu kanunsuz unsurla teris bilen müngüzünü pul kılımız dep, devlet terpidin kovduldugan hayvallarını rehimsizlerce öldürüvatıdı. Tağ deryalarını buzgunçılığa uçurdu vatıdı. O kanunsuz unsurlarının bazıları torgu çüşüp, cazağı tartılgan bosu mu, lekin bazıları özlerinin yoşurun herkitini ta hazırgıcı tohtatmay vatıdı. Ola kabih bomsa, boğaz maralgımı neyiz atamdı? Lijun işkimiz akşam ziyankesik uçurgan hayvallarının müngüzleri bilen terelerini lı kolgu çüşürdük. Lekin olan öltürgen kanunsuz unsurlar zadı kayerde. Ormalla, tağ deryalar, koğduldugan hayvallar, Uluq anıvetinimizden ve her millet halkının ortak baylıqı. Bizgi muşu esil baylıqını koğdaş vazifesi yüklengen. Şunu kaini kaini'den yüz beri vatkan içine işgı ve kala bizgi zimimizgi bu yüknün bəkmi iğir işgelikini çoğunkur his kıldır vatudu.
0: Koralını çın tutup, etrapını o şiarlıq bilen gözüp durgan Polat, akşam say içi de kolu çüşürgen etkes mallarını oylap, iğir xursundi. Sırlıq önkürüp. Polat bilen Lijun toktarının öydün keş kaytıp, kalaymıqan kezilip, dəl dərəkleri komurup taşlanğan tonuş sayının yeniği kilip kaldı. Ve o yerde lauldap köyvatkan otunu görüp, atlarının tizginini tarttı. Ot sayının içindeki bir önkürünün aldıdı köyvat attı. Orman sakçıları attın sekrep düşüp, etrapını inçiki köz etti. Sayının içinde adam körünmeydi.
1: Bu otunu kim yakkandı?
0: Dəp oyludu Polat etrapı köz jügürtü edip.
2: Bu otnun sayıçılıkı buzgunçılık bilen mu? Bunu önkür bilen mi münasiti bada kıldı? Ola atlarını bağlap koyup, önkürge karab, ihtiyat bilen kadem taşladı. Lejin önkürnün işige karab, adam var mı? Dep toğladı. Lekin önkürnün işçeden heşkandak sada çıkmadı. Önkürnün tenşilkini kolçırgının yorkudun korkup, uyaktın bu yakı çepişip jürgen çaşkalla bilen borsuklanın avazları buzup turatdı. Polat bilen Lejin önkürnün on tarpıdaki bir kiriş eğizinin kargay şakları hem taşla bilen itip koyulgalıkını paykap kaldı. Ve kiriş eğizde tezlikte içip içige kirdi. Bu önkürnün içindeki bir mehbi öy bulup, bedboy purak bir alğan idi. Bu öyge yoşurup koyulgan buğum arallarının beşi, terisi, müngüzi ve iyik terilerini körgen orman sakçılarının gazaptın közleri çekçiyip getdi.
1: Eblaqla!
2: Dedi gazaplengen Polat lağıldap tüterep durup. Dövlet terpidin koğduldugan hayvallarını kırgın kılgınınla üçün tigişlik cazağı tartılışsan.
0: Polat bilen Lejin mehbi öyünün içini bir demdili kuruktap koydu.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşk-uşk oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənəvi cəhətdə mul ozluqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Freud bilan Hemingway ayrım-ayrım halda muzdaq nazariyesi ve muzdaq prinsipini oturuq koygandan keyin bu nazariye nurgun sahalarda kullanıldı. Hazırkı zaman meni ilmi tadqiqatining ispatlashicha adamning choŋ meŋisi g'oyat zo'r yoshirin kuchga ega bo'lib, ko'p qism odamlar faqat choŋ meŋisining 10%